Avuçla toprağı, sık parmaklarını. Yağmur döküldü, kokusu genzime doluyor.